yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar getir. Aklımdan korkmuyorum her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni kaybım olduk deyip dirilt yeniden sen tanı beni. İçinden geç.

yapıyorsak hükümet, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Son beni gecelere sor, sır içim gidiyor, dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz, aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Göztepe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Ebru Gündeş, Ah Yer isimli yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu. Ebru Gündeş deyince akla zaten güçlü bir vokal ve bolca duygu geliyor. Ya bir de özellikle duygusal şarkı sevenlerin ilgisini çekecek bir çalışma olmuş. Ben çok sevdim. Bakalım siz ne kadar seveceksiniz.

Murat Dalkılıç yeni şarkısı Mahalleleri müzikseverleriyle buluşturdu. Sanatçının enerjisini ve tarzını sevenler için bugün keşfedilecek yeni şarkılardan biri diyebilirim. Bakalım dinleyiciden nasıl bir karşılık alacak?

0: incitti, bak sonunda seni seven gitti.
1: Küpe FM reklam.
2: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr
1: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95. Ayvat organik köy tavuğu kilogram 249.95. Çaykur tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

FM'den Nazlı Güne merhaba devam ediyor. Umarım güne güzel bir başlangıç yapıyorsunuzdur. Hafta sonunun keyfini çıkaran herkese güzel bir sabah diliyorum. Yeni uyananlara tekrardan günaydınlar dilerim. Şimdi sırada enerjinizi yükseltecek, güne eşlik edecek harika bir parça var. Ama ilk önce Küp FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere

0: personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Karma yeni şarkısı Ardından'ı müzikseverleriyle buluşturdu. Albümde tam 9 şarkı var. Daha önce yayınlandığı Gel, Zor ve Uyku Yoktu albümlerin arasında yer alıyor. Yani Umur Doma'yı daha yakından tanımak isteyenler için güzel bir başlangıç olmuş.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
7: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
1: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım bu güzel sabahınıza biraz olsun keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bu arada Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Küpe FM'desiniz. Herkese mutlu hafta sonları değerli dinleyiciler. Sinema dünyasına ilgi duyanlar ve müziksiz yapamayanlar hafta sonunun tadını hep beraber harmanlayacağız. Ve bir yandan harika şarkılar dinlerken bir yandan da sinemanın büyülü dünyasına küçük bir yolculuk yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Film arasına devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz. Sadece yeni gösterime giren filmlerden ya da sinema dünyasından haberler iletmiyoruz size. Zaman zaman böyle televizyon dünyasından, diziler dünyasından ilginç dosyaları ya da haberleri de sizlerle paylaşabiliyoruz. Mesela Dokunulmazlar Listesi diye bir liste yapmışlar beyazperde.com'da. Asla yeniden çekilmemesi gereken 10 efsane dizi. Başlığı aslında bir liste hazırlamışlar. Benim de çok ilgimi çekti. Şöyle bir sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve asla yeniden çekilmemesi gereken 10 drama dizisini sıralamışlar. Şöyle bir bakalım hangi dizileri sıralamışlar. Efendim listemize başlayalım. Benim henüz maalesef izleyemediğim The Sopranos var. 1999 yılında başlayıp 2007 yılında sona ermiş olan Tony Soprano rolündeki karakterin etrafında yaşanan olayları anlatan dizi. 2013 yılında kaybetmiştik bu arada. James Gandolfini, Tony Soprano'yu canlandırıyordu Soprano dizisinde. Hani herkesin böyle çok meşhur olup da izlemediği, gerçekten efsaneler arasında yerini almış ama izlemediğimiz çoğumuzun böyle diziler ya da filmler vardır. Bazılarımız hiç Star Wars izlememiştir mesela ya da Yüzüklerin Efendisi. Benim de izlemediğim dizilerden bir tanesi bu. The Sopranos'u yeniden çevriminin yapılmaması gereken dizilerden bir tanesi olarak göstermişler bu listede efendim. Listede yer alan bir başka dizi Lost arkadaşlar. Gizem kutusu ve flash forward tekniğinin atası Lost, yayınlandığı dönemde internet teorileri ve forum tartışmalarıyla büyüyen kolektif bir deneyimdi. Bugün aynı formülü uygulamak o günkü büyüyü asla geri getiremez demişler. Katılıyorum. Bu arada finalinin de hiç de tatmin edici olmadığını zannediyorum ki bütün Lost severler hatırlayacaklardır. Öyle düşünüyorlardır yani. Lost finali hayal kırıklığı yaratmıştı çoğu Lost severdi. Evet, uzunca bir liste bu arkadaşlar. Asla dokunulup tekrar çevrilmemesi gerektiği düşünülen bir liste hazırlamış beyazperde.com. Bu listeye devam edeceğiz ama biraz sonra.

0: FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Chery.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
8: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

Anlatan dizi stil sahibi anlatımıyla bir dönemin portresini çiziyordu. Bu portreyi yeniden boyamaya çalışmak gereksiz bir çaba olacaktır demişler. Katılıyorum, gerçekten dönemin çok kaliteli dizilerinden bir tanesiydi. Bir diğeri de Breaking Bad olarak gösterilmiş, yeniden çevrilmesin denilen dizilerden bir tanesi. Tabii ki yani çevrilmişi var bu kadar başarılı bir şekilde. Breaking Bad'i tekrar yapmanın gerçekten de ben de alemi olmadığını düşünüyorum. Walter White'ın Heisenberg'e dönüşüm hikayesi senaryo matematiği açısından kusursuz kabul ediliyor. Başından sonuna kadar planlanmış işleyen bu suç draması televizyonun zirvesi olarak kalmalı demiş arkadaşlar.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesi

0: Sine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Hafta sonu kültür sanat programımız film arasına devam ediyoruz. Bugün özel bir dosya açtık. FM dosyamızın başlığı şu: dokunulmaması gereken, asla çekilmemesi gereken 10 efsane dizim. Sopranos dedik, Lost dedik, Mad Men dedik, Breaking Bad dedik. Bakalım listede başka hangi diziler karşımıza çıkacak? Homeland sever misiniz ya da izlediniz mi, izliyor musunuz bilmiyorum ama Carrie Mathison'ın Claire Danes'in canlandırdığı bir karakter, bipolar bozukluğu ve istihbarat dünyasındaki kaotik yaşamı 2010'ların paranoyasını mükemmel yansıtmıştı. Homeland'de tekrar çevrilmesin demişler. Ve yakın dönem dizilerden bir tanesi Andor, tekrar çevrilmesin demişler bu listede. Listeye giren en yeni yapım oluyor Andor. Star Wars evrenine getirdiği ciddiyet ve politik derinlikle şimdiden modern klasik statüsüne erişmiş. Zannediyorum ki bu arada Mandalorian'dan sonra en çok beğenilen Star Wars dizisi oldu Andor. Diğer dizilere çok böyle içini açmadan, konularını açmadan, detaylarına girmeden hızlı hızlı bakalım. Six Feet Under, The Leftovers, Broadwalk Empire ve Twin Peaks de bu listenin geri kalan dizileri arasında arkadaşlar. Bu dizilerde çok başarılı oldukları için, zaten misyonlarını yeteri kadar yerine getirdiklerinin düşünülmesinden dolayı tekrar çevrilmeseler iyi olur diye düşünülen diziler arasındaymış efendim. Bu listede kendilerine yer bulmuşlar ve bu dosyayı da burada kapatalım. Televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış ve asla yeniden çekilmemesi gereken 10 drama dizisini bizler de sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Ve şimdi şarkımızla devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
6: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram 59.95, Hasata Gönen Baldo Pirinç 2000 gram 199.95, Coşkun Isıl Görmüş Kangal Sucuk kilogram 899.95, Tadolya Tortilla Lavaş 15 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Kupa FM'desiniz. Bu güzel hafta sonunda film arasına devam ediyoruz değerli dinleyiciler, güzel şarkılarımız arasında. Şimdi şöyle bir haberimiz var. Quentin Tarantino, ki sinema dünyasının efsane yönetmenlerinden birisi biliyorsunuz, sevilen filminin karakteri Cliff Booth'un hikayesini hem yeni bir romanla hem de David Fincher'ın yönettiği Netflix filmiyle devam ettiriyor. Quentin Tarantino, 2019 yılı yapımı başyapıtı Once Upon a Time in Hollywood, Bir Zamanlar Hollywood'da evrenini genişletmeye devam ediyor. Bu arada gerçekten harika bir filmdi. Pandemi zamanında seyrettiğimi hatırlıyorum. Brad Pitt'e en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazandıran ikonik dublör Cliff Booth karakteri hem yepyeni bir romanla hem de merakla beklenen dev bir devam filmiyle geri dönecek.

0: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 2452.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.

Maalesef devam ediyoruz Küpe FM'de. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Resident Evil gişede rekor kırmış arkadaşlar. 60 milyon dolarlık açılışla serinin en başarılı çıkışına imza atmış. Resident Evil serisinden hoşlananlara buradan duyurmuş olalım. Zack Cregger imzalı yeni Resident Evil filmi ilk hafta sonunda elde ettiği 60 milyon dolarlık gişe hasılatıyla 24 yıllık serinin en yüksek açılış rekorunu kırdı. Film dünya genelinde 108.3 milyon dolarlık toplam bir başarıya imza attı.

0: Alep FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
5: Sinemanın büyülü dünyasındaydık bugün yine arkadaşlar. Neler olup bittiğine dair son haberleri sizlerle paylaştık. En popüler filmlere şöyle bir göz attık. Bu aralar hangi filmler revaçta, Türkiye ve dünya neleri izliyor öğrenmiş olduk. Ve bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Rock'ın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. Herkese merhaba. 26 Eylül 2026 Cumartesi gününde en iyilerle sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Türk pop müziğinin sevilen yıldızları ve güçlü sesleri burada olmaya devam edecek. Derya Uluğ'la startı veriyoruz. Hani ile radyonuzda.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36-00.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.

Metro FM'de en iyiler burada olmaya devam ederken sırada bu defa müzik dünyasının sevilen yıldızlarından Feride İlalak'ın Rüzgar'ın Kızı'yla cumartesi günümüzde.

0: PFM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
5: Chery.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM'de Blok 3 ile devam ediyoruz. Ne yapıyorsun mesela şarkısıyla Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacak.

0: olacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: otosor.com.tr.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.
5: Ara bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bugünler işsizleştik sanma. Nasılsa geçermiş tüm her şey bir anda. Yaşatır.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95, Vip Ahmet bonbon vakumlu saklama kabı 24.95, Simbo tost makinesi 799.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Chery.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Küpe FM reklam.

26 Eylül 2026 Cumartesi gününde beraberdik sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Son olarak sevgili Burcu Güneş, Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi burada olacak. Aynı zamanda yeni çalışmasını bizlerle buluşturduğu etkileyici sesiyle beraber Türkçe pop, alternatif pop, slow pop şarkılarının olduğu listelerde de bizlerle buluşmaya hazırlandığını söylediğini ve çok heyecanlı olduğunu söylemişti Burcu Güneş. Ben Yanmam'la Küpe FM'de şimdi. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

Efendim herkese merhaba. Güzel bir cumartesi günü olduğunu düşünüyorum. Çünkü Küpe FM'deyiz. Ve tabii ki Türkçe pop müziğin gelmiş geçmiş en iyi örneklerini sizlerle burada paylaşmaya devam ediyoruz. Ve birçok da konudan bahsediyoruz. Bir yandan magazinden, müzikten, televizyondan ve her zaman söylediğim gibi işte hafif bir gündemden. Yani bu hafif gündemi de seviyoruz. Geri kalan gündem çok ağır, o bizi aşar. Zaten herkes de onu kendi açısından bir şekilde yaşıyor hayatı içerisinde dedikten sonra başlıyoruz.

0: otosor.com.tr. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
0: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
2: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.

Burcu Güneş'ten bir sahilden dinleyelim mi? Yazın arkasından bir sahilden çalalım yani. Yaz gidiyor ya. Yazın arkasından biz de şöyle bir el sallayalım yani. Sevgili bulmak için 10 milyon kişiye DM yani direct mesaj atıyor. Direct mesaj atıyor. Sonunda sevgili yapıyor. Evet, böyle bir şey yaşanmış. 10 milyon mesajın yaklaşık 9,5 milyonu karşı tarafa ulaşmış. Yaklaşık 320 bin kişi onu reddetmiş. 142 bin kişi ise mesajına cevap vermiş. Ancak cevap almak sevgili olmak anlamına gelmiyormuş. Gerçek hayatta buluşmaya dönüşen sayı da 67 olmuş. Düşünebiliyor musunuz? 10 milyon kişiye direkt mesaj atıp sadece 67 kişiyle buluşabiliyor. Evet, bu zamanda sevgili olmak da bu kadar zor. Ve işte Burcu Güneş

0: Sempe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
0: Chery. Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.
2: Hande Yener'le benden bir tane daha yokla devam edeceğiz şimdi. Kimseden bir tane daha yok. Efendim hepimiz çok kıymetliyiz. Herkes birbirinden farklı. Ve tabii ki bu farkı fark etmek lazım. Fark ettirmek lazım. Kimse etmiyorsa da kendimiz edelim. Yeter kendimizi hiç harcatmayalım diyorum. Yani ruhsal anlamda, birçok anlamda ondan bahsediyorum. Neyse efendim Hande Yener'le devam ediyoruz. Hiç uzatmıyoruz. Benden bir tane daha yok.

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM eleman ve emlak ilanları.
6: Sıla'dan ne dinlesek ne dinlesek, şöyle hareketli bir şarkı dinlesek istedim Sıla'dan ve Afit Ap'ı dinletmeye karar verdim. Efendim, böyle hareketli şarkıları çoğu zaman neşelenmek, derdimizi bir kenara atmak, üzüntümüzü unutmak için dinliyoruz. Charles Bukowski ne diyor? Üzüntü zekadan kaynaklanır. Belirli şeyleri ne kadar çok anlarsan onları anlamamış olmayı o kadar çok dilersin. Hani böyle daha mutlu olanlar ve hep mutlu olanlar var ya, ah keşke onlar gibi olsaydım dediğiniz, ama olmuyor işte bir yerde. Sonra da geri gelemiyorsunuz. Yani zeka varsa var nihayetinde. Ve işte Sıla, Afit Ap.
7: Kaldık mı hacıya hocaya, kaç vade umut yazılı, halimize bak arkadaşım.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 14.

Dağılıyorum olaysız diyecek Mabel Matiz. Geçen gün sürekli olarak yapay zeka ile ilgili tabii ki bir takım paylaşımlar yapılıyor ya. Ondan dolayı da biliyorsunuz çok şey söyleniyor. İşte yapay zeka şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli. 5 yıl sonra bütün insanlardan akıllı olacak falan filan. Birisi de şey yazmış. Yapay zekadan değil, cahil özgüveninden ve doğal aptallıktan korkmamız daha mantıklı olur diye. Çok ama çok doğru yani. Doğal bir aptallık söz konusu ve işin ilginç tarafı. Aslında o kadar da ilginç değil. Yani onların kendilerinin tabii ki farkında olmaması. Ve işte Mabel Matiz, dağılıyorum olaysız.

0: Alper FM reklam.
1: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 0470.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95, Ayvat organik köy tavuğu kilogram 249.95, Çaykur tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Gece yolcularının unutamadığım bir şarkısı var. Unut Beni. Şimdi onu dinleyeceğiz. Bu arada solistleri Edis İlhan bir sağlık problemi yaşıyormuş. Geçmiş olsun diyelim kendisine. Eylül ayındaki konserleri iptal olmuş. En kısa zamanda görüşmek üzere demişler. Gerçekten güzel bir grup ve asla ve asla unutulmayan bir şarkı. Yılların şarkısı diyebilirim. O zaman ne yapıyoruz bu güzel cumartesi gününde? Biraz romantikleşiyoruz ve Gece Yolcuları Unut Beni.

0: Kulp FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Murat Dalkılıç'la ben bilmem ne devam edeceğiz. Geçen gün bir sosyal medya kullanıcısı Dalkılıç'ın eski evliliğine atıfta bulunmuş, yeni ilişkisini eleştirmiş. Efendim o da işte sinirlenmiş buna haklı olarak. Merve Bolor'la evliydi biliyorsunuz daha öncesinde. Çok taktılar bu konuya, ayrıldılar. Kadının iş hayatı falan çok iyi gitmedi ondan sonra. Bir takım şeyler oldu ama adama yüklediler her şeyi. Bilmiyoruz ki aynısını. Murat Dalkılıç da diyor ki ah benim güzel insanım. Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz. Sizin kurduğunuz hikayenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikayem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz şeylere uydurup duruyorsunuz diyor. Vallahi haklıdır eminim çünkü magazin ne yazarsa yapsın, ne yaparsa yapsın iki kişinin arasındaki şeyi de yalnızca o iki kişi bilir yani. O yüzden çok da fazla şey yapmamak lazım. Murat Dalkılıç'la devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
5: Peki nasıl istersen öyle olsun.
6: Geldik efendim programın sonuna. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın haftanın son gününde, pazar gününde tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Kalbimi.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Kulübe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44 rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek.

0: Faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: bilgi için otosor.com.tr. Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
1: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Chery.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Factoring. Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
4: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

otosor.com.tr. Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanenizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: İkinci el araçlar %20'den başlayacak.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyecek.

0: geçirmek üzere deneyimli injeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: kalp sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Bir reklam.
2: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram 59.95, Hasata Gönen Baldo Pirinç 2000 gram 199.95, Coşkun Isıl Görmüş Kangal Sucuk kilogram 899.95, Tadolya Tortilla Lavaş 15 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 2452.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
6: Chery. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hayallerinizdeki düğün, kına, nişan ve özel organizasyonlarınız için Magical Events olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe kır alanımızla en özel günlerinize ev sahipliği yapıyoruz. Hayalinizdeki organizasyon için bize 0532 136 68 88 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Magical Events Çatalca.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, Ankastra set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki bunu

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

0: Küpe FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli. İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95, Vip Ahmet bonbon vakumlu saklama kabı 24.95, Simbo tost makinesi 799.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 Yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: FM Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

İzler tutulmadı, yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı, karalanabilir adım, bırak aydınlıklarla kalsın hak yolunda batsın. Yer

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Facebook'un beğen ve paylaş butonlarında büyük değişiklik. Meta, üçüncü taraf internet sitelerinde kullanılan beğen ve paylaş butonlarının 10 Şubat 2026 itibariyle kaldırılacağını duyurdu. Söz konusu butonlar yıllardır kullanıcıların Facebook gönderilerini başka platformlarda beğenmesine veya paylaşmasına imkan tanıyordu. Meta kararı, modern, verimli bir platform oluşturma sözünün bir yansıması olarak tanımladı. Şirket bu eklentilerin eski dönemden kalma olduğunu ve dijital ortam değiştikçe kullanım sıklarının doğal olarak azaldığını belirtti. Meta'dan yapılan açıklamaya göre internet sitesi sahiplerinin veya yazılımcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. 10 Şubat 2026 itibariyle bu eklentiler otomatik olarak devre dışı kalacak ve sitelerde görünmez öge olarak yer almaya devam edecek. Açıklamada bu değişikliğin hata mesajı üretmeyeceği ve sitelerin temel işlevinin etkilenmeyeceği de vurgulandı. Bununla birlikte yazılımcılar daha temiz bir kullanıcı deneyimi için buton kodlarını manuel olarak kaldırabilecek. Meta bu durumda kod kaldırma işlemlerinin belirtilen tarihten önce yapılmasını öneriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni, içinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim. Yarını düşünme, bir çare bulurum, hallederim.

dağ yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Çok

hep aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşkı.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni.